bana kolobango bana kosakolango bana kotatolango bana kobimisa obimisi kombo na yo obimisi lokumu na yo obimisi ya mwasi na yo ya mobali na yo ya bana na yo ekona yo